0: 13'lük çoğu hatırlattı.
1: Twenty-two.
0: Roll back from that tag. 226 Romeo November 4. 226 Romeo November 4.